sevmiyorum. Asiyet Kulübü giyerken Mürivat Seymet Polovinsan'ı Mengeloç Meheri. Yerken Zimbori Şaray'ı yerken Meheri.